0: fanya muwe mabusya fwe mekumia mkumpre kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusya fwe, mekumia mkumpre kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we fanya muwe mabusya fwe mekumia mkumpre kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusya fwe, mekumia mkumpre kon, mamenko.
0: Abusye, mabusya fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say,
0: Yeah, what do man come with in a pocket?